Olur, hayır, ne olur. Şekerim Yasin Barçay. Buren baronere, yerdasat, yerdasat duyunere. Gınasi. Jobur çıçıçek, modar nerun işbez kıvaren kayırız.